Çok çetin tapılır indi samimi adamlar. Eğer güvendiğin adam varsa zamanı itirme. Ele indi ona ne kadar sevdiğini söyle. Çünkü samimi adamlar çok az kalır. Kadrini

0: 잘한 뒤 특별 겨우 잘한 까다뿔 특별 겨우 잘한 뒤 특별 겨우 겨우 호 가양디 양디 양디 가양디 양디 양디 가양디 양디 양디 와이 가다 아야 누가 다다 빠르트 거에 몰라
1: 다리스타 후디
2: 아샤
3: 아자다 잔다
2: 에이
4: Necə inanmayaq ki, bax, bütün bunları hamısı öz gözlərimizə gördük, hə?
5: Ay xanım, əgər kişilərin ağlı var, niyə biz onları hər qədəmdə min yol anladırıq, hə? Öz bildiyimizi eləyirik,

0: Rüyalarını çok sevirim.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Misli Az'da Dünya Çempiyonatına özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman merc oyunlarında her 5 manatla bir şans. Diğer oyunlarında

0: bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli az'da Dünya Şampiyonatına özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman

çarem tenha bir liman. Geldin, gelmedin, durup sahilde seni gözleyim. Bir yürek isterem yaman gözlerden.